Şukla beyler ısmat ha, ısmat be, ısmat ki, ısmat be. ısmat uç, ısmatın, ısmatın kafeden, ısmat kum, ısmat pani. ısmatın ne kedi birani, ısmat takip, ısmat sani. ısmat saat lege birani, ısmat sinop, ısmat vidun. ısmat kum, ısmat kum.